Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Gönakçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thank you.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerinizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Thanks. I guess I'm a good time. Yeah.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş, İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

daha çok şartlar harika.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Sevgili dinleyicileri, bugün 18 Mayıs Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünya ve Türkiye gündeminde nelerin olduğunu konuşacağız. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Özellikle geçtiğimiz hafta dünyanın gündeminin merkezinde Amerika Birleşik Devletleri Çin hattı vardı. Evet, hem dünyadan hem Türkiye'den pek çok haberi sizler için paylaşmaya, aktarmaya çalışacağım. Ben Hakan Çınar, gündemin içindene yavaş yavaş başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Washington'la Pekin arasındaki görüşmeler yalnızca iki ülkenin ticaret ilişkilerini değil, tarım ürünlerinden havacılığa, Tayvan'dan yarı iletkenlere, küresel enflasyondan tedarik zincirlerine kadar çok geniş bir alanı etkiledi. Türkiye tarafında ise siyasi gündemi dışarıya bıraktığımızda ihracat, sanayi, enflasyon, finans piyasaları, turizm, lojistik, spor ve kültür sanat başlıkları öne çıktı. Ve dünyadan önemli haberlerle programımızı başlatalım istiyorum sevgili dinleyiciler. Az önce de söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmeleri haftanın ana gündemini oluşturdu. Haftanın en kritik gelişmesi Trump'ın Pekin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmelerdi şüphesiz. Görüşmelerde ticaret tarifeleri, tarım ürünleri, havacılık, yatırım, Tayvan, teknoloji ve küresel güvenlik başlıkları ele alındı. Çin tarafı görüşmeleri derinli ama ön aşamada diye nitelendirirken büyük bir anlaşma imzalanmadığını fakat müzakere kanallarının yeniden açıldığını da belirttiler. Öte yandan tarife indirimleri için müzakere mekanizması kurulacak sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Çin karşılıklı ve ürün bazlı tarife indirimlerini görüşmek üzere yeni ticaret ve yatırım kurulları oluşturma konusunda mutabık kaldı. Bu kısa vadede bütün tarifelerin kalkacağı anlamına gelmiyor ama İki ülkenin ticaret savaşlarını yönetilebilir bir hatta çekmek istediğinde gösteriyor. Bakalım göreceğiz gerçekten öyle mi olacak? Trump Amerika'ya döndü ama hani acaba farklı şeyler mi söyleyecek bundan sonra? Dün yine bir haberini gördük. Trump'ın kendi sosyal medya hesabında bir karikatür adeta bir yapay zekaya yapılmış bir çizim koymuştu ve orada da İran'a karşı savaş kıyafetlerini giymiş, arkada da gemiler vardı. Yani Trump'ın ne yapacağını kestirmek zor. Bakalım zaman içerisinde göreceğiz. Savaşı da tetiklediğini gösteriyor bu durumun. Umuyorum yanılırız. Öte yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri tarım ürünlerine de kapıyı araladı yeniden. Amerika Birleşik Devletleri'nden soya fasulyesi, buğday ve sorgum alımlarını yeniden başlatması Çin'in haftanın en önemli, en somut gelişmelerinden biri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e tarım ihracatı 2025'te %65,7 oranına düşmüştü. Bu nedenle tarım dosyası Washington açısından sadece ekonomik değil, iç politika açısından da önem taşıyor sevgili dinleyiciler. Trump tabii dönüyor, kendi ülkesindeki seçim iklimini de bir anlamda etkilemeye gayret ediyor. Soya fasulyesinde indirim beklentisi doğdu. Gelişmeler sonrasında özellikle soya fasulyesi tarifelerinde yaklaşık 10 puanlık bir indirim beklentisi oluştu. Bu gerçekleşirse Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan çiftçiler için Çin pazarı yeniden daha erişilebilir hale gelir. Aynı zamanda küresel tarım emtia fiyatları üzerinde de rahatlatıcı bir etki yaratır. Öte yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri sığır eti ve tavuk ithalatında kolaylık mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri yüzlerce sığır eti tesisinin kayıt süresini 5 yıl uzattı ve 17 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinden kanatlı ürünlerine erişim sağladı. Bu karar sadece gıda ticareti açısından değil, karşılıklı güven inşası açısından da sembolik de olsa önem taşıyor. Bir taraftan da Boeing dosyası masadaydı. Her ne kadar tam netleşmiş olmasa da Trump, Çin'in 200 Boeing uçağı alacağını duyurdu. Ancak Çin Ticaret Bakanlığı henüz bu konuda net bir miktar, şirket ve takvim açıklamadı. Bu nedenle havacılık alanındaki mutabakat şimdilik kesin anlaşmadan çok siyasi niyet beyanı niteliğinde görülüyor ama tabii Amerika için önemli bir veri bu. 200 Boeing diğer kararları etkileyecek bir durum. Tayvan görüşmeleri de yine önemli hassas noktalardan biri oldu sevgili dinleyiciler. Trump'ın Tayvan'a silah satışını Çin ile pazarlıkta iyi bir müzakere kozu olarak tanımlaması Tayvan'da endişe yarattı. Çin lideri Xi Jinping'in Tayvan konusunda sert uyarılarda bulunduğu, Trump'ın ise bazı silah satışlarını bekletme eğiliminde olduğunu bildirildi. Böyle bir
durum bekliyor bizi Tayvan görüşmelerinde. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Son derece önemli. Yarı iletken rekabeti de yeniden gündeme geldi. Trump'ın Tayvan'ın çip endüstrisini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıma yönündeki açıklamaları da tartışma yarattı. Tayvan merkezi TSMC'nin yani TSMC'nin Arizona'daki büyük yatırımı devam etse de çip üretiminin coğrafi olarak yeniden konumlandırılması küresel teknoloji dengelerini değiştirebilecek bir konu. Tayvan önümüzdeki dönemde çiple daha fazla gündeme gelecek bir ülke olacak sevgili dinleyiciler. Xi Jinping zirveden güçlü çıktı yorumları daha fazla ağırlık kazandı. Washington Post da böyle dedi ve Xi Jinping zirvede temel hedefi olan istikrar görüntüsünü verdi ve büyük taviz vermeden süreci yönetti. Bu yorum Çin'in ABD ile ilişkilerde çatışmayı tamamen bitirmekten çok yönetilebilir bir denge aradığını da ortaya koyuyor. Genelde yapılan yorumlar bu yönde oldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmeleri küresel tedarik zincirleri için de umut vericiydi. Tarım, havacılık ve bazı sanayi ürünlerinde normalleşme sinyali küresel tedarik zincirlerinde rahatlama beklentisi doğurdu sevgili dinleyiciler. Ancak anlaşmaların hala ön aşamada olması nedeniyle şirketler açısından belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Diğer yandan Netanyahu'dan gelen bir açıklama var yine. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın hala ülkeden çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söylemiş Netanyahu ve uranyumun Tahran ile anlaşma olsun ya da olmasın fiziksel olarak çıkarılabileceğini ve ABD'nin her iki seçeneği de desteklediğini iddia etmiş. Araya da böyle bir durum girdi bir yandan. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizleri piyasaları endişelendirdi sevgili dinleyiciler. 30 yıllık tahvil faizinin %5'in üzerine 10 yıllık faizin ise %4,5'un üzerine çıkması piyasalarda risk algısını arttırdı. Güçlü şirket karlarına ve yapay zeka heyecanına rağmen yüksek faizler hisse senedi değerlemeleri için tehdit oluşturur nitelikte. Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol stoklarında sert gerileme haberi geçen haftadan yine önemli olaylardan biriydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalışla 452 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon 600 bin varil azaldı ve 384 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi. Bu dönemde ABD'nin benzin stoklarında da 4 milyon 100 bin varillik bir azalış söz konusuydu. Toplam varil sayısı da 215 milyon 700 bin varil olarak kayıtlarda yerini aldı. Evet, yapay zeka rallisi küresel borsaları destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yapay zeka odaklı şirketler güçlü performans gösteriyor sevgili dinleyiciler. S&P 500 şirketlerinin ilk çeyrek karlarında ciddi artış görülmesi de piyasayı destekledi. Ancak bu iyimserliğin jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarıyla sınanabileceği yorumları da yapılıyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında drone saldırıları artmış. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik büyük çaplı drone saldırıları haftanın önemli güvenlik başlıklarından biri oldu. Reuters'e göre Moskova bölgesinde ve Belgrad'da can kayıpları, can kayıpları yaşandı. Rusya ise yüzlerce drone'un düşürüldüğünü açıkladı sevgili dinleyiciler. Moskova son bir yılın en büyük drone saldırılarından biriyle karşılaşmış oldu. Rusya başkenti Moskova çevresindeki saldırılar savaşın artık yalnızca Ukrayna topraklarında değil Rusya'nın iç bölgelerinde de hissedildiğini gösterdi. Bugüne kadar çok bundan bahsetmiyorduk. Bu durum savaşın psikolojik ve stratejik etkisini de tabii arttırıyor. Önemli bir gelişme. ABD Rus petrolüne ilişkin yaptırım muafiyetini uzatmamış. The Guardian'ın aktardığına göre Trump yönetimi Rus petrolü alımlarına imkan sağlayan bazı yaptırım muafiyetlerinin süresinin dolmasına izin verdi. Bu karar enerji piyasaları ve Rusya'nın savaş finansmanı açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. Orta Doğu Savaşı enerji piyasalarını
baskılamaya devam etti sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı riski küresel enerji fiyatlarının ana belirleyicisi olmayı sürdürdü. Petrol arzında yaşanabilecek herhangi bir kesinti yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, navlun, sigorta, gıda ve sanayi maliyetlerini de etkileyebilir. Diğer yandan Hürmüz riski yeni enflasyon dalgası da yaratıyor. Böyle bir korku getiriyor piyasalara. Piyasa analistleri Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli bir aksama yaşanması halinde, ki hala belirsizlik devam ediyor ABD-Çin görüşmelerine rağmen, küresel ekonomide yeni bir enflasyon rejimi oluşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle enerji dosyası artık yalnızca jeopolitik değil, doğrudan para politikası meselesi haline de gelmiş durumda. Avrupa enerji güvenliği arayışını sürdürüyor. Avrupa ülkeleri Rus gazına bağımlılığı azaltma sürecinden sonra şimdi de Orta Doğu kaynaklı enerji risklerine karşı yeni seçenekler arıyor. Yerli gaz üretimi, LNG tedariki, LNG tedariki yani ve yenilenebilir enerji yatırımları Avrupa'nın ana gündemleri arasında. Diğer yandan gelişen piyasalar dirençli ama kırılganlığını sürdürüyor. Gelişen piyasalarda sermaye aktarımları genel olarak dirençli seyretti. Ancak yüksek ABD tahvil faizleri ve enerji fiyatları bu ülkelerin para birimleri ve dış finansman koşulları üzerinde baskı oluşturabilir. İngiltere ekonomisinde konut piyasası zayıfladı sevgili dinleyiciler. Konut fiyatlarının zayıflaması yüksek faizlerin ve tüketici güvenindeki bozulmanın da etkisini aslında ortaya koydu. Bu durum Avrupa'da iç talebin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Son derece riskli bir durum Avrupa için. İngiltere Avrupa Birliği ülkesi değil ama Avrupa için tamamını etkileyen, çünkü bir takım unsurlar var şu anda savaşların etkisiyle. Aslında tabii tedirginlik oralarda bir hayli kendini gösterir durumda. Dünya Kupası güvenliği tartışılmaya başlandı. İlginç bir haber, 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD, Kanada ve Meksika'da güvenlik önlemleri gündeme geldi. Büyük organizasyonlar artık yalnızca spor etkinliği değil, sizler de biliyorsunuz ki siber güvenlik önemli, kalabalık yönetimi önemli ve şehir güvenliği yine son derece önemli ve önemli bir sınav. Bakalım Dünya Kupası yaklaşırken bu konu artık bu saatten sonra nasıl yönetilir, hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Küresel tarım ticaretinde ABD-Çin etkisi hissedildi hafta içerisinde sevgili dinleyiciler. ABD-Çin görüşmeleri tarım piyasaları açısından özel bir önem taşıdı. Çin'in Amerikan ürünlerine yeniden yönelmesi Brezilya ve Arjantin gibi alternatif tedarikçiler açısından da dengeleri değiştirebilir. Bunlar da önemli gelişmelere sebebiyet verebilir. Bir yandan da havacılık sektörü Çin kararlarını bekliyor. Boeing siparişi iddiası şu anda net olmayan küresel havacılık sektörü için önemli bir sinyal olarak görüldü. Ama Çin'den net teyit gelmemiş olması büyük ölçekli siparişlerde siyasi açıklamayla ticari sözleşme arasındaki farkı bir kez daha gösterdi. Muhtemelen Çin Devlet Başkanı da Trump'ın eve döndükten sonra neler yapacağını bir görelim diye bekliyordur. Çünkü Trump'ın her an farklı bir düşünceyle farklı şeyler yapabileceği ihtimalini az önce de söyledim. Çin Devlet Başkanı'nın da farklı düşünmediğine o kadar eminim ki umarım biz yanılırız. Trump daha kararlı durur bundan sonraki süreçte. Küresel ticarette belirsizlik azalmadı ama yönetilebilir hale geldi. ABD-Çin hattında diyalog kapısı açılmış olmasa da sevgili dinleyiciler, tarifeler, teknoloji kısıtlamaları, Tayvan işleri yani Tayvan'la ilişkin gelişmeler ve stratejik rekabet başlıkları aslında hala masada duruyor. Bu nedenle dünya ticaretinde daha çok normalleşmeden ziyade kontrollü rekabet dönemi diye adlandırmamız sanıyorum daha doğru olacak diye yorumluyorum. Evet, ve haftaya genel olarak baktığında haftanın dünya özetinde rekabetin bitmediğini ve diplomasinin geri döndüğünü söylemek mümkün. Dünya açısından haftanın ana mesajı şu oldu. ABD ile Çin arasındaki rekabet sona ermiyor. Fakat iki taraf da bu rekabetin kontrolden çıkmasını istemiyor. Tarım, havacılık ve tarifeler üzerinden başlayan yumuşama küresel piyasalar için umut verici oldu. Ancak Tayvan, çipler ve enerji güvenliği gibi konular bu iyimserliği sınırlıyor. Sevgili dinleyiciler, dünyadan geçtiğimiz haftanın son bir önemli olayını daha unutmadan dile getirmek istiyorum. Cumartesi akşamı Eurovision 2026 gerçekleşti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. Tabii ki İsrail'e yönelik protestolar
bu anlamda damgasını vurdu. Yarı final sonrası finale yükselen ülkeler şampiyonluk kupasını kaldırmak için rekabet ettiler. İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşti 70. Eurovision şarkı yarışması ve Bulgaristan'ı temsil eden Dara isimli şarkıcı Bangaranga şarkısıyla şampiyonun olduğu, dediğim gibi çok ses getiren bir Eurovision olmadığını söylemek durumundayım. Ama yine de tabii diyecek bir şey yok, gerçekleşti bu yarışma. Ve yavaş yavaş Türkiye'den önemli olaylara doğru yol alıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ekonomisinde haftalık görünüm yakından izlendi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 15 Mayıs 2026 tarihli haftalık ekonomi görünümü, dış ticaret, ödemeler dengesi, turizm, sermaye hareketleri ve üretim göstergeleri açısından önemli veriler içerdi. Bu rapor haftanın ekonomi gündemi için ana referanslardan biri oldu. İlk olarak enflasyona bir bakalım. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD-İran savaşıyla artan jeopolitik riskler sonrası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyon ara hedeflerinin 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9'a yükseltildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yıl sonu için enflasyon tahminini %26 olarak güncellerken 2027 için %15, 2028 için %9 civarında gerçekleşeceğini öngördü. Tabii savaş faktörü burada önemli oldu. İşte bunun getirmiş olduğu yüksek enerji maliyetleri etkili oldu. Piyasaların reel durumu, TÜİK'in açıkladığı son Nisan ayı rakamları, bunların hepsi enflasyon verilerinde etkili. 12 Şubat tarihinde yılın ilk enflasyon raporu açıklanmıştı hatırlarsanız ve 2026 sonu enflasyonu için 15 ila 21 aralığında gerçekleşeceği tahmini yapılmıştı. Ama şimdi gelinen noktada bu oran %24'e taşınmış, çıkartılmış durumda. Evet, ihracat performansı güçlü seyrini korudu. Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı 25.4 milyara ulaşmıştı hatırlarsanız, geçen hafta söylemiştim. Ocak-Nisan döneminde ihracat 88.6 milyar dolar, ithalat ise 125.8 milyar dolar oldu. Bu tablo Türkiye'nin dış ticaret hacmini korudu ama ithalat baskısının ve dış ticaret hacminin sürdüğünü ortaya koyuyor. Dış ticaret hacmimiz 59.3 milyar dolara çıktı. Nisan ayında dış ticaret hacmi %10,5 arttı. 59.3 milyar dolara ulaştı. Bu Türkiye'nin küresel ticaret ağı içindeki hareketliliğini gösteriyor tabii ki. Önemli bir veri. Ama dış ticaret açığının dikkatle izlenmesinin de bir kez daha ben ne kadar önemli olduğunu da hatırlatmış oluyor diye eklemem lazım veriler için. 49 ilin ihracatı artmış. Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 4 ayında 49 ilde ihracat artışı yaşanmış. Ayrıca 18 ilin ihracatı 1 milyar dolar sınırını aşmış. Bu gelişme ihracatın yalnızca birkaç büyük şehirle sınırlı kalmadığını, Anadolu üretim merkezlerinde dış pazarlarda daha yükselen bir grafik çizdiklerini ortaya koyuyor sevgili dinleyiciler. İstanbul tabii ki ihracatta liderliğini sürdürdü. Nisan ayında İstanbul 5,17 milyar dolarlık ihracatta yine ilk sırada yer aldı. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %24.6 artmış sevgili dinleyiciler. İstanbul'un performansı sanayi, ticaret, lojistik ve hizmet kapasitesinin de birlikte çalıştığını gösteriyor ama diğer yandan birçok üreticinin, birçok Anadolu'lu üreticinin ihracatta İstanbul'u kullandığını ya da merkezinin hala İstanbul göründüğünü ve İstanbul'daki ihracatçı birlikleri üzerinden bu verilerin elde edildiğini eklemek durumundayım. Avrupa Birliği pazarı Türkiye için stratejik önemini korudu. Türkiye'nin ihracatında Avrupa Birliği hala en kritik pazar konumunda. Avrupa'daki talep zayıflasa bile Türkiye'nin yakın tedarik avantajı, esnek üretim kabiliyeti ve lojistik konumu ihracatçılar için fırsat yaratmaya devam ediyor. Tabii enflasyon gündemi merkezinde kaldı. Nisan enflasyonunun ardından piyasalar fiyatlama davranışlarını ve dezenflasyon sürecinin hızını tartışmaya devam etti. Türkiye ekonomisi açısından enflasyon yalnızca tüketici fiyatları meselesi değil, ücretler, finansman maliyetleri, yatırım kararları ve rekabet gücü açısından da son derece belirleyici bir unsur.
Diğer yandan sanayi için finansman maliyeti ana başlık oldu sevgili dinleyiciler. Yüksek faiz ortamı özellikle KOBİ'ler ve ihracatçı ülkeler, üreticiler açısından önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Sanayici bir yandan sipariş almak, diğer yandan işletme sermayesini yönetmek zorunda. Enerji maliyetleri diğer yandan üretim hesaplarını etkiledi. Orta Doğu'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye sanayisi açısından yakından izleniyor. Türkiye enerji ithalatçısı olduğu için tabii bunun altını çizmem lazım. Petrol ve doğalgazdaki her artış üretim maliyetleri ve cari denge üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer yandan küresel navlun ve sigorta maliyetleri Türkiye lojistik sektörü için haftanın yine önemli başlıklarından biri oldu. Hürmüz, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz hattındaki riskler taşıma planlamalarında güvenlik unsurunu maliyet kadar önemli hale getirdi. Sevgili dinleyiciler, turizm sektörü yaklaşıyor. Turizm sezonu yaklaşıyor. Turizm sektörü şu anda çok aslında aktif bir durumda ve beklentiler yüksek. Mayıs ayının ortasına gelirken turizm sektörü yaz sezonuna odaklandı. Turizm Türkiye için sadece döviz geliri değil tabii ki, istihdam, hizmet ihracatı, şehir ekonomileri ve hatta küçük işletmeler için de kritik bir alan olma özelliğini sürdürüyor. Öte yandan Türkiye'nin büyüme hikayesinde mal ihracatının yanında hizmet ihracatı da her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Turizm, sağlık turizmi, yazılım, eğitim, lojistik ve danışmanlık hizmetleri yeni dönemin stratejik kalemlerini oluşturacak. Bu çok net görülüyor. Sanayi üretimde durum nasıl? Sanayi üretimde temkinli görünüm var. Yüksek finansman maliyetleri ve Avrupa talebindeki daralma sanayi üretiminde temkinli bir görünüm yaratıyor. Üretici açısından artık sadece üretmek değil, doğru pazara, doğru maliyetle ve doğru finansmanla ulaşmak önemli. Enflasyon ortamında tüketiciler ise daha seçici davranıyor sevgili dinleyiciler. Zorunlu harcamalar öncelik kazanırken dayanıklı tüketim ve lüks harcamalarında da daha dikkatli bir eğilim söz konusu. Bu da perakende şirketlerinin hem kampanya hem de stok ve fiyatlama stratejilerini değiştiriyor. E-ticaretle ilgili baktığımızda da e-ticaret tüketici davranışındaki değişimin en hızlı görüldüğü alanlardan biri. Fiyat karşılaştırması, hızlı teslimat ve kampanya odaklı alışveriş dijital ticaret platformlarını çok daha önemli hale getiriyor. Diğer yandan iklim koşulları, üretim maliyetleri ve lojistik giderler gıda fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Türkiye açısından tarım sadece iç piyasa fiyatları için değil, ihracat ve gıda güvenliği için de stratejik önem taşıyor sevgili dinleyiciler. Savunma ve havacılık sanayi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Mayıs ayındaki savunma ve havacılık etkinlikleri ki bu konuda çok önemli bir fuar saha biliyorsunuz gerçekleştirildi. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim kapasitesini yeniden gündeme taşıdı. Drone, yazılım, sensör, haberleşme ve platform entegrasyonu gibi alanlar Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırıyor. Siber güvenlik daha kritik hale geldi. Dijitalleşme artık siber güvenlikte kurumların ana risk başlıklarından biri haline geliyor. Bankacılık, lojistik, gümrük, perakende ve sanayi şirketleri için veri güvenliği operasyonel sürekliliğin ayrılmaz parçalatısı. Türkiye'de de yapay zeka çok önde. Teknoloji girişimlerinin odağında yapay zeka var. Finansal teknolojiler, siber güvenlik, savunma teknolojileri ve veri analitiğiyle beraber yapay zeka hep üst sıralarda. Küresel yatırım ortamı zor olsa da nitelikli teknoloji girişimleri için fırsat alanı genişliyor. Yüksek katma değerli üretim için üniversite sanayi işbirliği her zamankinden önemli. Türkiye'nin rekabet gücü yalnızca ucuz üretimle değil, Ar-Ge, tasarım, marka, yazılım ve nitelikli insan kaynağıyla güçlenebilir. Bunu da unutmamak lazım. Diğer yandan futbolda sezon sonu yaklaştı artık ve geldi. Daha doğrusu sezonu bitirdik. Galatasaray'ın şampiyon olduğunu söylemiştik. Diğer yandan Avrupa kupaları hedefi, transfer beklentileri ve kulüp finansalları bundan sonra daha çok gündemde yerini alacak. Tabii Dünya Kupası yaklaşıyor. Onu da bol bol konuşacağız. Kültür sanat açısından bakıldığında Mayıs ayı ile birlikte İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde konserler, sergiler, festivaller ve açık hava etkinlikleri oldukça yükseldi sevgili seyirciler, arttı ve bu hareketlilik tabii şehir ekonomileri açısından olumlu katkı sağlıyor. Yeme, içme, eğlenme, gezme hepsi bu etkinlikler fazlaca gündemde. İş dünyasında dış ticaret, yapay zeka, finans, lojistik ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitim talepleri artıyor. Şirketler artık çalışanlarının yalnızca mevcut işe göre değil,
geleceğin rekabet koşullarına göre hazırlamak istiyor. Ve Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm politikaları, karbon düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik standartları Türk ihracatçısı için giderek daha belirleyici hale geliyor sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki dönemde rekabet yalnızca fiyatta değil, karbon ayak izi ve uyum kapasitesiyle de ölçülecek. Türkiye ekonomisinin haftalık özetine baktığımızda Türkiye tarafında haftanın genel fotoğrafı şöyle. İhracat güçlü, şehirlerin üretim kapasitesi artıyor, turizm sezonu umut veriyor, hizmet ihracatı da önem kazanıyor. Ancak enflasyon, enerji maliyetleri, finansman yükü ve dış talepteki dalgalanma dikkatle yönetilmesi gereken riskler olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Ülkemizden haberleri bitirirken ilgi çekici olduğuna inandığım bir başka haberi de son olarak vermek istiyorum. Ülkemizin konut için en çok tercih ettiği ülke neresi diye merak edenler aslında tahmin ediyorum Dubai olduğunu düşünüyorlardır. Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar, Orta Doğu'da patlak veren savaşın da etkisiyle Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %18 düşmüş ve 187 milyon dolara gerilemiş. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Söz konusu rakam Ocak'ta 208 milyon dolar, Şubat'ta 225 milyon dolara ulaşmış sevgili dinleyiciler. Yurt dışından gayrimenkul alımına ödenen tutar 2025 yılında 2.6 milyar doları bulmuştu. Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için en çok tercih ettiği ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, ki burada da Dubai tabi başı çekiyor. Ardından Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, Macaristan ve Avrupa Birliği adayı Balkan ülkelerine, yani daha çok işte Avrupa Birliği'ne aday olan ülkelere, bizim vizesiz gittiğimiz ülkelere olmuş. Bu da ilgi çekici haberlerden bir tanesi idi. Sevgili dinleyiciler, ben son olarak yayını kapatmadan önce bir hususa değinmek istiyorum. Ben de sıkça dile getiriyorum, kaleme alıyorum. Burada da bunu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz 5 Mayıs tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir torba yasa sunuldu ve ihracatçılara yönelik bazı iyileştirmeler var burada. Benim bir iki yorumum var buna ilişkin olarak. Özellikle bu kurumlar vergisi indiriminin sadece üreticilere yönelik olması yeterli değil. Aracı ihracatçı diye adlandırdığımız ihracatçıları da kapsıyor olması önemli. %9 kurumlar vergisi indirimi önemli tabii ki, ama tabii şunu da unutmamak lazım. Kar etmek lazım ki kurumlar vergisi olsun. Diğer yandan kurumlar vergisi avantajı hizmet sektöründe yer alan firmalara da sağlanmalı diye düşünüyorum. İhracata yönelik kim eğer hizmet veriyorsa o da hizmet ihracatçısı olarak bu kapsamda olmalı. Lojistik şirketleri gibi, gümrük firmaları gibi, hastaneler gibi, işte okullar gibi yabancı öğrencilere satış yapan turizm işletmeleri gibi tüm hizmet ihracatçılarının bu kapsamda olması önemli. Diğer taraftan tabii ihracatçılara yönelik destekler bunlarla da sınırlı kalmamalı. Mutlaka aslında SGK gibi, işte gelir vergisi gibi diğer yan hizmetlerden de, mutlaka yan giderlerden de iyileştirmeler olmak zorunda. Son olarak transit ticarete yönelik yapılan iyileştirme güzel. Orada da kurumlar vergisi sıfıra kadar indiriliyor. 95 ve 0 diye iki ayrı dilim var, ama sadece yurt dışından alınıp yurt dışına satılan eşyaları kapsıyor. Bunun da genişletilip Türkiye'den geçen ürünlere de bu ayrıcalığın sağlanmasının çok önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyorum diyorum. Ve bu haftanın en önemli sonucu olarak dünya ekonomisinin yeniden iki büyük eksenin etrafında şekillendiğini, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinin olduğunu, diğer tarafta ise enerji ve savaş kaynaklı belirsizliklerin devam ettiğini söyleyerek final yapmak istiyorum. Dünya ticaretinde kartlar yeniden dağıtılırken Türkiye için asıl mesele bu oyunu tribünden izlemek değil, üretimiyle, ihracatıyla ve akıllı stratejisiyle masada yer almaktır diyerek sözlerimi noktalıyorum sevgili dinleyiciler. Bu hafta benden bu kadar. Ben Hakan Çınar. Sizlere gündemin içinden de tüm haftayı özetlemeye çalıştım. Önümüzdeki hafta yepyeni bir programla görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, benimle kalın.

0: Şüphe.
1: Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya, antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work, teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Aktaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Dilleri Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben de İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

It's called Who Knows Where the Time Goes.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: What's going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

0: crazy enough to kill me.
1: Okay.
0: Do you love her?

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.